Hayat acı çekip ağlamadım. Bir ömürlük gözyaşı döktüm her gün. Hayat acı çekip

kendimi kaybettim. Görenim varsa insanlık namına bir haber versin. Halimi hatırımı soranım varsa insanlık namına bir haber versin. Bir haber versin.